0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da küresel petrol krizinin devam ettiği bu günlerde maddi olarak sıkıntıya girdiğimizde bize ücretsiz yardım edebilecek kurumlara bakacağız.

0: başlıyoruz. Programın ikinci yarısında ise krampon izleri bölümümüz olacak. Ahmet Çağ'ın bu hafta Melbourne'deki Beşiktaş, Moreland Eagles Başkanı Güngör Yurtseven'le yaklaşan Dünya Kupası hakkındaki hazırlıklarını konuştu. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Negin Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
1: Hazine Bakanı İşçi Partisi'nin bütçesini son 10 yılların en kötüsü olarak sıralayan Newspol anketine tepki gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgını nedeniyle küresel bir sağlık acil durumu ilan etti. Özgür Özel'den Balıkesir mitinginde istersen hem genel hem de yerel seçimleri yapalım diyerek Erdoğan'a seçim çağrısı yaptı. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers, Newspol anketine göre İşçi Partisi hükümeti bütçesinin 1993'ten beri en az popüler bütçe olduğunu ve seçmenlerin %52'sinin bu bütçeden dolayı daha kötü durumda olacaklarını söylediğini açıkladı. Hazine Bakanı bugün Queensland sakinleri için 50 bin konut sağlama anlaşmasını duyurdu. Bunların 21 bini ilk kez ev sahibi olacaklar için ayrıldı. Bakan Chalmers, bazı Avustralyalıların sermaye kazanç vergisi indirimi ve negatif gearing vergilendirmesindeki değişiklikler hakkında sert görüşlere sahip olacağını anladığını, ancak görevinin daha fazla Avustralyalının kendi evine sahip olmasını sağlamak için zor kararlar almak olduğunu söyledi.
2: It would surprise me more if we got some sort of bounce in the polls from the difficult decisions.
1: Bütçe ile ilgili konuştuğumuz zor kararların kamuoyu yoklamalarında bir tür sıçrama yaratması beni daha çok şaşırttı. Bütçe zor kararlarla doluydu. Bunlar birer lütuf değildi ve 5 gün sonra kamuoyu yoklamalarında kısa vadede büyük bir olumlu fark yaratmayı bekleyerek bütçeleri açıklamıyoruz diyen Chalmers, bu kararları özellikle çok uzun süredir evsiz kalan genç Avustralyalılar için konut piyasasında zaman içinde büyük bir olumlu fark yaratmak için alıyoruz diye konuştu. Bütçe popüler olmamasına rağmen Newspol anketi Başbakan Anthony Albanese'yi, Liberal Parti lideri Angus Taylor'ı tercih edilen başbakan olarak açık ara önde gösterdiğini, İşçi Partisi lideri Albanese'nin %46'lık destek oranıyla %38'lik destek oranına sahip Taylor'a kıyasla önde olduğunu gösterdi. Bu arada dün yayınlanan Sydney Morning Herald için yapılan bir Resolve anketi ana muhalefet lideri Taylor'ı seçmenlerin tercih ettiği başbakan olarak konumlandırdı ve Albanese'yi 33-30 oranında geride bıraktığını ileri sürdü. Ankete katılanların %37'sinin kararsızlardan oluştuğu da belirtildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdiği ve gündemde İran'ı ele aldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber sitesi Akios'un ismi açıklanmayan İsrail'i bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak bu haber henüz Beyaz Saray tarafından doğrulanmadı. İsrail basını söz konusu görüşmenin İran'a muhtemel yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen Salı günkü güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti. Netanyahu Çin ziyareti dönen Trump'la İran konusunda gün içinde bir telefon görüşmesi yapacağını dün duyurmuştu. İran'ı da yakından takip ediyoruz. Bugün birkaç günde bir yaptığım gibi dostum Başkan Trump'la görüşeceğim diyen Netanyahu, İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimalini atıfta bulunarak birçok olasılık var, her senaryoya hazırlıklıyız ifadelerini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri basınında İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayacağına yönelik iddialar yer alırken, Amerikan Başkanı Trump da tehdit tehditlerini arttırdı. Trump, İran için zaman daralıyor. İstediğimiz noktaya gelmek zorundalar. Aksi takdirde ağır şekilde vurulacaklar. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Trump'ın bugün ulusal güvenlik ekibiyle askeri seçenekleri değerlendireceği de bildiriliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da harekete geçmeleri iyi olur. Çabuk, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman hayati önem taşıyor mesajını paylaştı. Diğer yandan İran medyası Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik son önerilerine verdiği yanıtta somut hiçbir taviz sunmadığını bildirdi. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı Washington'ın uzlaşmaz tutumunun müzakerelerde çıkmaza yol açacağını aktardı. Bu arada İran'ın başkenti Tahran'daki Venek Meydanı'nda kurulan platformlarda askeri kıyafetli görevliler tarafından vatandaşlara pratik ve teorik silah eğitimi verilmeye başlandığı bildiriliyor. Halkın yoğun ilgi gösterdiği ve silah söküp takma ile nişan alma tekniklerinin öğretildiği bu uygulamaların şehrin diğer meydanlarına da yayılması bekleniyor. Öte yandan Körfez'de tansiyon yeniden yükselirken Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış bölümünde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı açıklandı. Olayın Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran hattındaki sert mesajların ardından yaşanması Tahran'dan gözdağı olarak nitelendirildi. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle uluslararası bir sağlık acil durumu ilan etti. Şu ana kadar 88 ölüm ve 336 şüpheli vaka bildirildi. Mevcut Ebola türünün Bundibugyo virüsünden kaynaklandığı ve bunun için onaylanmış ilaç ya da aşı bulunmadığı belirtildi. Virüs Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin büyük şehirlerinden Goma'ya da yayıldı ve komşu Uganda'da da bir can aldı. Goma 2025 yılının başlarında Ruanda destekli M23 isyancıları tarafından ele geçirilmiş ve bu çatışmada yüz binlerce insanı yerinden etmişti. Goma sakini Alain Bisimwa, Goma'daki insanların salgından gerçekten korktuğunu söyledi.
3: In truth, we're truly afraid.
1: Gerçekten de bu Ebola salgınından çok korkuyoruz. Ebola hakkında çok şeyi birkaç yıldır duyuyoruz diyen bu Bisimwa, Ekvator'da, sonra Kuzey Kivu'da, şimdi de bunu Goma'da görmek gerçekten yürek burkan bir durum diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü ilk örneklerin yüksek pozitiflik oranı ve vakaların yoğunlaştığı uzak, ulaşılması zor bölgeler göz önüne alındığında gerçek ölçeğin bildirilenden çok daha büyük olma olasılığının yüksek olduğu konusunda da uyarıda bulundu. Örgüt, salgını sınırlamak için güçlü küresel çabalar çağrısında da bulundu. Uluslararası Af Örgütü geçen yıl dünya genelinde en az 2707 kişinin idam edilmesiyle infazların 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Bu rakam bir önceki yıllara göre 3'te 2'den fazla artış gösterdi. İran 2024 yılındaki rakamın İki katından fazla bir artışla 2159 kişi idam ederek infazların büyük çoğunluğunu gerçekleştiren ülke oldu. Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri Ocak ayındaki protestoların ve İsrail'le Amerika'ya karşı savaşın ardından İran'ın 2026 yılında infazları yoğunlaştırdığını ve yasaklı gruplara üyelikle bağlantılı suçlamalarla infazlar gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu eğilim bölge genelinde de görüldü. Suudi Arabistan en az 356 kişi idam ederken Kuveyt, Mısır ve Yemen'de de keskin artışlar kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri 47 infazla 2009'dan bu yana en yüksek rakamına ulaştı. Af Örgütü, rakamların dünyanın en büyük infazcısı olarak kabul ettiği, ancak verileri devlet sırrı olarak kalan Çin'i içermediğini belirtti. Bulgaristan bayrakları sallayan yüzlerce coşkulu hayran Eurovision şarkı yarışması birincisi Dara'yı ülkesine dönüşte karşıladı. Bulgaristan'ın büyük televizyon kanalları 27 yaşındaki Dara'nın kupasıyla birlikte iniş yaptığı havaalanından canlı yayın yapmak için normal yayın akışlarını değiştirdi. Koreografisi yapılmış dans rutiniyle dikkat çeken akılda kalıcı Bangaranga adlı şarkı Bulgaristan'a yarışmada ilk zaferini kazandırdı. Yarışma SBS'te canlı olarak yayınlandı. Gerçek adı Darina Yotova olan Dara, ödülün gelecekteki uluslararası kariyerinin başlangıcı olduğunu söyledi.
4: We just achieved a huge success for Bulgarian music.
1: Bulgar müziği için büyük bir başarı elde ettik ve umarım bu Bulgar sanatçıların ve yaratıcı alanlarda ve sanatta yer alan herkesin desteklenmesi

0: gerektiği konusunda bir ders olur diyen Dara, dünyayı fethetmek için sevginize ve desteğinize ihtiyacım var. Artık dünya tarafından övülecek yaratıcı bir milletiz diye konuştu. New South Wales polisi 4 günlük aile içi şiddet operasyonu sırasında yaklaşık 1000 kişiyi tutukladı ve 94 ateşli silah ele geçirdi. Çarşambadan cumartesiye kadar süren Amarok operasyonu 2063 suçlama, 2099 tutuklama emri ve 391 aile içi şiddet önleme emrinin ihlaliyle sonuçlandı. New South Wales polisi bu operasyonun baskıyı suçlulara çevirmek için tasarlandığını belirterek şiddet, tehdit ve zorlayıcı kontrol kullanan herkesin takip edileceği konusunda uyardı. Eğer siz veya tanıdığınız biri aile içi ve ev içi şiddetten etkileniyorsa 1800 Respect'i 1800-737-732 numaralı telefondan arayabilirsiniz. 0458-737-732 numarasına da mesaj gönderebilirsiniz veya 1800respect.org.au adresini ziyaret edebilirsiniz. Acil durumlar içinse 30'ı arayabilirsiniz. Avustralya'nın en büyük robotik araştırma laboratuvarı yapay zeka kullanarak robotların karar verme süreçlerine yardımcı olacak yeni bir teknolojiyi tanıttı. Ulusal Bilim Kurumu CSIRO bugün Brisbane'da Vetra adı verilen yeni yapay zeka merkeziyle birlikte küçük enerji verimli bir veri merkezini hizmete açtı. Bu teknoloji otonom kullanım, maden sahaları, su altı operasyonları ve hatta güneş paneli temizleme görevlileri için tasarlanmış robotların saniyeler içinde karar vermelerine ve bu kararları Avustralya sunucularında almalarına yardımcı olacak. Bu duyuru Amazon ve Microsoft da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri firmalarının Avustralya yapay zeka veri merkezlerine yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların ardından geldi. Ve Senato'nun tesislerin etkisine ilişkin bir soruşturma başlatmasından birkaç gün sonra yapıldı. New South Wales hükümeti sebepsiz tahliyeleri yasaklayan önemli yasa reformlarının üzerinden bir yıl geçtikten sonra milyonlarca kiracının daha fazla istikrar ve huzur içinde yaşadığını açıkladı. Eyalet hükümeti her yıl eyalette on binlerce kiracının sebepsiz yere tahliye edilmesi sorununu çözmek için bu değişiklikleri uygulamaya koydu. Sydney'de 2,3 milyon kişi kirada oturuyor. Bu da şehrin sakinlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Eyalet Konut Bakanı Rose Jackson, kira artışlarına sınırlama getirmeyi ve ev sahiplerine ödeme yapmanın ücretsiz yollarını uygulamayı da içeren reformların amacına hizmet ettiğini söyledi.
1: Prior to these reforms, tens of thousands of leases were being...
0: Bu reformlardan önce her yıl on binlerce kira sözleşmesi sebepsiz yere sona erdiriliyordu diyen Bakan Jackson, kiracıların basit bir bakım sorununu dile getirmeleri durumunda ertesi hafta veya ertesi ay tahliye bildirimi almayacaklarına dair hiçbir güvenceleri yoktu. Son 12 ayda her şey değişti diye konuştu. Ulusal Gönüllülük Haftası başlarken yeni veriler devam eden yaşam maliyeti, hayat pahalılığı baskılarına rağmen 2025 yılında 9,5 milyon Avustralyalının gönüllü olarak çalıştığını gösteriyor. 5 milyondan fazla Avustralyalı kuruluşlar aracılığıyla gönüllü olarak çalışarak 618 milyon saatten fazla katkıda bulundu. Bu rakam 2020'deki 490 milyon saatten daha yüksek. Avustralya Gönüllülük Derneği Genel Müdürü Mark Pierce, bu çabanın takdire şayan olduğunu ve aynı zamanda toplumlar genelinde talebin arttığının bir işareti olduğunu söyledi.
2: Even with real constraints such as the rising living costs,
0: yükselen yaşam maliyetleri, zaman baskısı ve bir sürü yapısal engel gibi gerçek kısıtlamalara rağmen insanlar hala bir adım öne çıkıyor diyen Pierce, aslında gönüllüler daha fazla saat katkıda bulunuyor. Bu da topluma ve ihtiyaç sahibi insanları desteklemeye olan bağlılık hakkında çok şey söylüyor ve bu gerçekten çok cesaret verici diye konuştu. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. CHP millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 109.sunu Balıkesir'de düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında iddiaların çöktüğünü söyledi.
3: Buradan açık açık söyleyelim. Birileri savcılarına, hakimlerine güveniyor. Devletin imkanlarına güveniyorlar. Saldırıyorlar. Durdurmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Hiç

0: etmeyin. İBB davasında her gün bir iddia çöküyor. İftiracılar teker teker beyanlarını geri alıyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Biz haklı çıkacağız. Kumpasçılar, itirafçılar eninde sonunda ortaya çıkacak. Ekrem Başkan'dan Erdoğan'ın korktuğu kadar bu dünyada hiçbir siyasetçi rakibinden korkmamıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada Cumhuriyet Halk Partili belediyelere devam eden operasyonlara ve davalara ilişkin konuşurken şunları söylemişti.
2: CHP yönetimi başkalarını suçlama kurnazlığından vazgeçmedi. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz.
1: Özgür Özel Balıkesir mitinginde Erdoğan'ın bu sözlerine seçim çağrısını yineleyerek cevap verdi.
0: Patron ne sensin ne benim. Patron millet. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. İstersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'deki mitinginde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek iddialarına yanıt verdi.
3: Defalarca açıklama yaptığım halde Ahmet Akın CHP'den ayrılacak. Bu dedikodu yapmaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Artık yeter.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi terörle mücadelede izlenecek yol haritasından Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikten Nisan ayı enflasyon verileri sonrası ekonomideki genel tabloya kadar kritik iç ve dış gelişmeleri masaya yatırmaya hazırlanıyor. Toplantıda özellikle Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun raporu ve sahadan gelecek güvenlik raporları doğrultusunda atılabilecek yasal adımların öncelikli olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan DEM Parti İmralı'da tutuklu olan Abdullah Öcalan'ın statüsünün tanınması başta olmak üzere barış süreci kapsamında yasal ve hukuki adımların atılması talebiyle barış için adım at şiarıyla Ankara'da yürüyüş gerçekleştirdi. Aralarında DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın da bulunduğu parti yöneticileri, il ve ilçe örgütleriyle çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı kitle Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya geldi.
4: Eden ama henüz tek taraflı adımları aşmayan bu süreçte artık iktidara, devlete

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Siseş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na katıldı. Burada gerçekleştirilen programda konuşan Hatimoğulları terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.
3: Baş aktör ve baş müzakereci olan Sayın Abdullah Öcalan'ın statüsünün tanımlanması, özgür çalışabileceği, özgür yaşayabileceği koşulları oluşturulması yine acildir, elzemdir. Beklenen çerçeve yasa acil bir biçimde çıkmalı. DEM Parti olarak bu sürecin tıkanıklığının giderilmesi için elimizden geldiğince emek veriyoruz.
2: En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 45 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Ayrıntılı spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakalım. Meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yağmurlu 15 derece, Sydney'de yağışlı 24, Melbourne'da yer yer hafif yağışlı 17, Adelaide'de yer yer sağanak yağışlı 19, Perth'te parçalı bulutlu 23, Hobart'ta kapalı 16, Brisbane'de yağışlı 23, ve Darwin'de de muhtemelen sağanak yağışlı 30 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.

0: Sayın dinleyiciler, Nilgün Kılıç'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Oye tú, sí, tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Sayın dinleyiciler, ben Necat Başar, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara geçiyoruz. Bonday Heri Bey'in mesajı şöyle: bir arkadaşı Türkiye'nin doğusunu aramış ve İran sınırındaki bir çiftlikten aramış ve hiç bu kadar 50 yıldır ilk defa bu kadar yoğun yağmur ve kara tanık oldum. Barajlar doldu demiş bu dinleyicimizin mesajı şöyle. Öyle. İşçi Partisi geçen hafta bütçeyi açıkladı diyor.

Mustafa Bey Queensland'dan ama bütçede görünmeyen bazı projeler sonradan ortaya çıkıyor. Hükümet Queensland eyaletinde 50 bin konut yapacakmış. İlk ev alacaklara kolaylık sağlanabilir. Yine de unutmamak lazım. Ekonomik kriz ve enflasyon ülkede had safhadayken bu 50 bin evin nasıl bir yardımı olacak tahmin etmek çok zor diyor. Bu dinleyicimiz Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz Cuma günkü yayında olduğu gibi içinde hakaret ve kin nefret unsuru olmayan bazı mesajlarımızın okunması iktidara muhalif veya radyomuzun yayın politikası gibi siyasi taraf yayın politikasına mı sahip olmalıyız diye sormuş. SBS'in politikası şöyle yayın sırasında mesaj okuyup okumamak tamamen yapımcıya sunucuya kalmış ancak biz genelde nefret içeriği olmayan cinsiyet eşitsizlik ya da cinsiyet teması olmayan nefret barındırmayan ırkçı veya herhangi bir antisemitik İslamofobik mesaj olmayan mesajların hepsini okumaya çalışıyoruz. Yani tekrar gönderin değerlendiririz.

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Krizinde eğer ekonomik sıkıntı yaşıyorsanız ne yapmanız gerektiğine bakıyoruz şimdi.
2: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın 3. ayına girdiği bugünlerde Avustralya'da perakende benzin ve dizel fiyatları üzerindeki baskıda bir hafifleme yok. Birçok Avustralyalı aile için Avustralya Merkez Bankası'nın bu ay nakit faiz oranını arttırma kararı ile beraber bu baskı katlandı. İnsanlar benzin pompasında daha fazla para öderken aynı zamanda artan alışveriş masrafları, kira, konut kredisi ödemeleri ve diğer temel ihtiyaçları da idare etmek zorunda kalıyor. Merhaba Avustralya yakıt krizinin bu bölümünde insanların mali stresi yönetmelerine yardımcı olmak için sunulan ücretsiz ve bağımsız hizmetlere bakıyoruz. Melbourne'de yaşayan İmtiyaz Ahmet tam zamanlı olarak bilişim sektöründe çalışıyor. Ancak ailesine destek olmak için hafta sonları ve akşamları taksi ve araç paylaşımı araçlarında sürüyor.
4: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately,
3: hayatta kalmak için tek bir iş yetmiyor. Arabam dizel yakıtla çalışıyor ve eskiden depoyu doldurmak için yaklaşık 103 veya 105 dolar harcıyordum. Şimdi bu rakam 160 dolara çıktı. Bu da benim için hiç iyi değil. Yani herkes için durum oldukça zor diyor. Ahmet, yüksek yakıt fiyatlarının sorunun sadece bir parçası olduğunu söylüyor. Yolcu sayısının azalması, araç paylaşım uygulamalarının komisyonlarını arttırması ve günlük yaşam masrafları sürücülerin geçimini sağlamasını zorlaştırıyor.
4: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours.
3: Geçen gün havaalanına yolcu almak için gittim. Neredeyse 4 saat orada oturdum ama hiçbir iş çıkmadı. Sabah 1:30-2'de boş olarak eve döndüm. Ailemle vakit geçirebilirdim ama sadece geçimimi sağlamaya çalışıyordum diyor. Ahmet şu anda ulusal borç danışma hattına başvurmayı düşünüyor. Bu hizmet Avustralya genelinde sunulan ücretsiz, bağımsız ve gizlilik ilkelerine bağlı bir hizmet. Yardım hattı, mali sıkıntı yaşayan kişilere haklarını açıklayabilecek ve seçeneklerini görüşebilecekleri mali danışmanlarla buluşturuyor. Ulusal borç danışma hattından Vicky Staff, birçok kişinin artık gelirlerinin daha büyük bir kısmını yakıt veya gıda gibi temel ihtiyaçları harcadığını, bu nedenle diğer hayati harcamalar için daha az para kaldığını söylüyor.
5: At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage.
3: Şu anda konut kredisi ödemeleri konusunda gerçekten stres yaşayan birçok kişiden başvuru alıyoruz. Yapılan aramaların başında bu geliyor. Ayrıca kredi kartı borcu, vergi dairesine borç, elektrik borcu ve araba kredisi borcuyla boğuşan kişilerden de arama alıyoruz diyor. Staff, birçok kişinin bankadan veya kredi sağlayıcısından mali zorluk düzenlemesi talep etme hakkına sahip olduğunu bilmediğini söylüyor.
5: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment.
3: Mali zorluk düzenlemesi ödemelerin bir süreliğine askıya alınması gibi bir önlem olabilir. Daha uzun bir süre boyunca daha küçük tutarlarda ödeme yapmayı öngören bir ödeme düzenlemesi de olabilir. İnsanların yararlanabileceği pek çok farklı seçenek var ve mali danışmanlar bu konuları ele alabilirler diyor. Danışmanların doğru bilgileri ve pratik seçenekleri sunabilmeleri için kişinin mali durumunu anlamaları gerekiyor diyor Staff.
5: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities.
3: İnsanlarla gelirlerinin ne olduğu, giderlerinin ne olduğu, varlıklarının ve yükümlülüklerinin ne olduğu hakkında konuşuyoruz. Bunu yaptığımızda onların bu mali zorluğu atlatmalarına yardımcı olacak en iyi seçenekler hakkında iyi bir fikir edinebiliyoruz diyor. Ulusal borç danışma hattıyla iletişime geçmenin 3 yolu var. Kişiler 1800 00

0: 0007 numaralı telefonu arayabilir veya ndh.org.au adresini ziyaret edebilir veya web sitesindeki canlı sohbet hizmetini kullanabilir. İngilizce dışında bir dil konuşan kişiler için Ulusal Borç Yardım Hattı görüşme sırasında tercüman desteği de sağlayabilir. Staff, yardım talebinin yüksek olduğunu, bu nedenle yoğun dönemlerde arayanların beklemesi gerekebileceğini söylüyor. Ancak bağlantı kuramayan kişilere daha sonra tekrar denemelerini veya canlı sohbet gibi başka iletişim seçeneklerini kullanmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca yardım kurumu Salvation Army'nin Money Care hizmeti, bazı Anglicare finansal danışmanlık hizmetleri, toplum hukuk merkezleri, Mobstrong Debt Help ve Financial Rights Legal Center de dahil olmak üzere toplum kuruluşlarının sunduğu ücretsiz destek hizmetlerine de başvurulabilir. SBS Audio podcast'ını dinlediniz. Yer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au/Australia Explained sitesini ziyaret edin.
1: Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
2: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: sbs.com.au/Turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/Turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
1: Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.34'ü gösteriyor. Evet, şimdi yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio programından ve diğer akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bu haftaki Krampon İzleri bölümünde Ahmet Çağ'ın Beşiktaş Moreland Eagles'ın başkanı Güngör Yurtseven'le konuştu.

0: Krampon izlerini bu hafta Beşiktaş Molland Eagles'ın lokali Kartal Yuvası'nda arıyoruz. Konuğumuz Beşiktaş Molland Eagles Başkanı Güngör Gürçelen.
1: Evet.
0: Başkan hoş geldiniz diyeceğim ama siz de bana aynı şeyi soracaksınız.
1: Hoş buldum, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Güngör Gürçelen'i toplum tanıyor ama kendi ifadelerinizle Güngör Gürçelen'i nasıl tanırız? Güngör Gürçelen kimdi, ne zaman doğdu, Avustralya ne zaman geldi? Kısaca bir bahsedebilir miyiz?
1: Tamam. Ben İstanbul, Ortaköy, Beşiktaş doğumluyum. 1953, Harbi Beşiktaş yani. Sonradan olma Beşiktaş değil.
0: Evet.
1: 1970 senesinin Ocak ayında geldik Avustralya'ya. Ortaköy'de doğdum, büyüdüm.
0: Avustralya, Sydney'e geldiniz galiba.
1: Sydney'e geldik, evet. Sydney'e geldik. Ben 71'de Melbourne'a geldim. Fakat bu esnada Sydney'de topa başladım.
0: Futbola Sydney'de başladınız.
1: Ama Türkiye'de oynuyorduk tabii. Okul takımlarında, Trabzon Lisesi'nde oynadım ben mesela. İkinci takımında oynadım. Trabzon Lisesi'nin Türkiye liseler arası şampiyon olduğu seneler. Ben Trabzon Lisesi'ndeydim. Ama ana takıma giremezdik tabii. Daha çocuktuk o zaman.
0: O kuşak, o kuşak Trabzonspor'un birinci lige çıktığı kuşak.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Doğru. Aynen doğru. Trabzon Lisesi'nin takımında işte Şenol Güneşler'den tut, Cenaplar'dan tut, Ali Kemaller'den tut, Ahmet Suat Özyazıcı hocamız.
0: Mehmet Cemiller.

0: Mehmet Cemiller,
1: Özkan Sümer.
0: Özkan Sümer hocamız, bunların altında biz tabii.
1: Evet.
0: Teşvik
1: Birleşmişiniz de
0: müsaitiz.
1: oldu. Evet.
0: Ama biz böyle üstün değerli futbolcu takımından değil, böyle basic
1: Ama daha çok genç
0: futbolcuyduk.
1: zaten
0: Yani
1: o
0: genç çocuktuk,
1: yaşlarda.
0: evet. Orada elemelere falan girdik. İşte Karadeniz turnuvası hazırlanacağı Trabzon'da olmuş oluyoruz.
1: Şimdi Sydney'ye geldiniz. Sydney'de futbola başladınız. Melbourne'a geliş nasıl oldu?
0: Melbourne'a geliş, böyle yalnız geldim, bekar geldim. Buraya yerleştim ve böyle de kaldık. Melbourne'da kalmış olduk. Çalıştık gençken. 73 senesinde evlendik ve hayat hala devam ediyor.
1: Peki Melbourne'a geldikten sonra futbol yaşantısı ilk Anadolu ilk
0: İlk Ataspor'da,
1: Ataspor.
0: Ataspor,
1: Yıllarını hatırlıyor muyuz bu?
0: tabii 73,
1: 73'te Ataspor'da.
0: Ataspor'da, evet, 73, Anadolu Spor kurulmamıştı o zaman.
1: Anadolu Spor kurulmamıştı. Sydney'den geldiğiniz için soruyorum.
0: Sadece şey vardı, Fitzroy'da Ay Yıldız takımı vardı.
1: Ay Yıldız
0: Ay Yıldız
1: vardı.
0: takımı vardı, evet. Ataspor'la büyük abilerimiz mesela Cengiz Binyazar, Erkan Kaprol, Mehmet abi sonradan geldi. Onlarla beraber birleştik, Anadolu Spor kuruldu. Biz o zaman
1: Hangi yılda?
0: 73.
1: 73.
0: 73'de biz başladık antrenmanlara. Kuruluş ertesi sene oldu.
1: Yasal kuruluşu
0: Yasal kuruluş
1: 74'te
0: 74
1: oldu.
0: oldu.
1: Kimden hatırlıyorsunuz mesela? Ben hep soruyorum, başkan kimdi? Kim antrenördü?
0: Bizim
1: Takım
0: başkanımız
1: arkadaşlarını
0: Mustafa
1: hatırlamak.
0: abiydi. Kıtı Mustafa lakabında.
1: Evet.
0: Mustafa abiydi bizim başkanımız. Fakat o senesi bizi liglere sokamadığı için giremedik liglere, federasyon liglerine. Mecbur olduk Anadoluspor'daki
1: Bu
0: abimiz.
1: Fazlan dönemi başkanlık dönemi var değil mi? Bu
0: Fazlan
1: Hamza'nın annesi.
0: Anadolu'da başkanlık dönemi.
1: Anadolu her şeyden
0: Anadolu'da.
1: bak. Evet.
0: Anadolu'da.
1: Evet.
0: Bizim başkanımız Mustafa abiydi o zaman.
1: Ataspor'da. Şimdi bu Sydney'den gelip Melbourne'da oynadınız. O yıllarda da bildiğim kadarıyla Sydney Melbourne maçları oluyordu değil mi?
0: Tabii. Ben ilk Sydney'de oynadığım zamanlar Melbourne Sydney'e gelmişti. 72'de.
1: Evet.
0: 72'de ben o zaman Sydney'de oynuyordum. Yani ben Melbourne'a geldim 71'de diyorum ama ailem benim Sydney'de olduğu için ben devamlı gidip geliyordum.
1: Girip geliyordun.
0: Ama ben Sydney'e.
1: Sydney karşılaşmasında Sydney'de oynadınız.
0: Evet.
1: Evet, Anadolu kuruldu. Ondan sonra
0: Anadolu kurulduktan sonra işte futbolculuk dönemim başladı benim. Böyle ne bileyim 15 yaşında geldik biz buraya. 16, 17, 18 yaşlarına falan geldi. 19 yaşında zaten 73'te evlendim. 20 yaşındaydım. Daha olgun ve şimdiki gibi bir altyapı yok. Yani o zaman işte Anadoluspor'da şampiyon olmak, bütün amaç şampiyon olmak. Takımı
1: ama çok da
0: bile
1: futbolcu geliyordu değil mi onlar?
0: çok iyi futbolcular ya. Mesela abilerimiz Erkan Kaproğlu, Mehmet Tektaş abimiz. Bunlar Türkiye'de futbol oynamış ve değerli futbolcular. İsmail Mırık kardeşimiz. Ne bileyim yani Talat abi ondan sonra Ahmet Sevinç kardeşimiz, Enver Yahya kardeşimiz ve Yüksel var rahmetli.
1: Yüksel Güngör.
0: Ondan sonra bunlar da
1: Fahri değil mi? Kaleci Fahri.
0: var kaleci Zekeriya kardeşimiz geldi sonradan. Adanalı Zekai kalecimiz.
1: Tayfun.
0: Tayfun. İşte Muammer Hoca bize geldikten
1: Tayfun
0: sonra
1: Eren.
0: Tayfun Eren evet. Muammer Hoca bize geldikten
1: Muammer
0: sonra
1: Adatepe.
0: Muammer Adatepe evet. Takım daha da iyiye gitti. Yani başımızda böyle bizim futboldan anlayan, bilen abilerimizin başında geliyordu Muammer hocamız.
1: Siz
0: Allah rahmet eylesin.
1: istekliydiniz. Muammer abinin
0: Tabii.
1: profesyonel bir geçmişi vardı.
0: Tabii canım.
1: Evet.
0: Tabii. Ben o zamanlar kaleci de yoktu. Ben mecburen kaleci Muammer abi koydu beni kaleye. Kaleci yoktu. Ben ileride oynuyordum.
1: Ha,
0: Sydney'de.
1: oyuncu olarak başladı, sonradan
0: Tabii
1: kaleci.
0: kaleci oldum. Yani antrenmanlarda bile atlayıp zıplıyorduk falan filan da
1: Evet.
0: hoca gözüne kestirmişti beni. Kaleye koydu. Sonradan rahmetli Zekai kardeşimiz geldi. Muammer Hoca'ya ben dedim ki hocam dedim aha kaleciyi buldun dedim. Bana yol ver artık dedim. Bir yalvarmıştım hocayı o zaman. Bizim Timuçin de yeni doğmuştu o zaman. 75'li o. Ve Zekai'den sonra Fahri geldi. Fahri'den bir çocuk daha vardı. Onun ismi neydi ya? Ramazan evet.
1: Önceki konuşmalarımdan biliyorum. Bir antrenmanda sakatlanıyorsun. Hastaneye gidiyorsun.
0: Tamam.
1: Ziyaretine geliyorlar ve seni bulamıyorlar.
0: Tamam
1: Yıllar
0: anlatayım.
1: geçtiğine göre konuşabilir miyiz o konuyu? Nasıl
0: Tabii.
1: oldu?
0: Postal maçıydı işte. Port Melbourne'da oynuyorduk. Hemen şampiyonluktan bir iki hafta önceydi galiba. İşte kulaklar çınlasın. Mehmet abi rahmetli oldu galiba değil mi? Mehmet abiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Soyunma odasından aldı beni. Dışarıya çıktık. İşte
1: Isındırıyor.
0: ısındıracak beni işte. Köşelere top atıyor. Öyle bir top attı ki köşeye. Biz de topu tutalım diye tuttuk. Omuzumuzun üzerine düştük. Omuz orada gitti. Daha ısınırken.
1: Sahaya çıkmayı beklerken
0: Sahiden
1: ambulansa gir.
0: aynen öyle. Hemen patır kütür ambulans çağırdılar.

0: Beni aldılar, hastaneye götürdüler. Bak, kol sallamıyor benim. Hastaneye gittik. Neyse, tabii uyuttular. Kolu yere taktılar. Uyandığımda ne idareci var, ne gelen var, ne giden var. Saatlerce bekliyorum. Kimse yok. Neyse, öyle dönerken falan başımda bir baktım. Daha geçen hafta kaybettik Aslan Yılmaz kardeşimizi. Onun ismi yazıyor benim başımda. Aslan Yılmaz yazıyor. İdareciler geliyorlar. Güngör Gürsever'i soruyorlar. Yok. Eşim geliyor, ailem geliyor, soruyor Güngör Gürsever'in hastanede
1: Burada
0: Güngör Gürsever
1: değil.
0: yok, burada değil, yok böyle bir şey, birisi diye. Sonradan bende jeton düştü tabii. Allah rahmet eylesin Abdullah abi, Abdullah Sağlam abimiz bizim o zaman kulüp sekreteriydi. Beni meğersem Aslan Yılmaz'ın isminden
1: Hastaneye de o isimle girdiğin için Güngör Üsteve'de soranlara hastane yok burada
0: yok.
1: diyorlar.
0: Aynen öyle. Ya biz bunu bayağı bir şey yaptık tabii. Şakaya vurarak anlattık çoğu zaman. Sonradan akşam bayağı geç oldu. Sonra buldular tabii
1: Bu
0: beni.
1: isim
0: Buldular
1: güzelmiş.
0: öyle ya. İsim güzeldi sonradan. Öyle bir anımız oldu işte.
1: Sonra yıllar geçti. Anadolu Spor'a başkan oldunuz.
0: Evet. Benim katilim de İsmail Mırık kardeşimiz.
1: Suçlu soruyorsun.
0: Yes. Ya iyi niyetten, o başka bir şey değil. Biz Anadolu Spor için canımızı veriyorduk o zaman. Eşimizden, ailemizden, herkes yani elinden geleni veriyordu. Maddi manevi. Yani şimdiki gibi futbolcu paraya bakıp da top oynamıyordu o zaman. Kireç parasını, hakem parasını, ağ parasını, her şeyi biz kendi aramızda toplayıp veriyorduk.
1: Gönüllülük üzerine
0: Yani
1: kurulu bir
0: kulübün
1: şey.
0: ayakta tabii. Anadolu dediğin zaman her şey duruyordu. Hafta sonu hanımlarımız, annelerimiz köfteler yapmak, çamaşırları yıkamak, formaları yıkamak gibi gibi bir sürü özverilerde bulunuyorlar haliyle. Anadolu Spor bir başkan oldum. Fazla sürmedi ama. Çünkü ben başkalarının fikrine saygı duyduğum kadar benim fikirlerime de başkasının saygı duymasını beklerim. Şöyle, ben Anadolu Spor için o zamanlar daha yeni başkan olduğumda her şeyi maddiyata bağlıyorlar. Fikirlere saygı duymuyorlar. Mesela kulübün biz İsmail ve bizden beraber bir arkadaşımız daha vardı. İdare heyetine girdiğimizde işte başkan seçtiler bizi ama kulübün nereden baksan 30-40 bin dolar borcu vardı o zaman
1: Evet.
0: girdiğim zaman. Ve biz bunu iki fikir sürdüm ortaya ve bunu 80 bin dolar para topladık. Ya
1: Sponsorlarda.
0: tabii hem sponsorlardan hem 200 tane kart, business kartı bastırdık.
1: Kulübe gelir
0: Kulübe
1: anlayacağım.
0: gelir olsun diye 240 bin dolar oradan geldi. Kaç tane junior vardı mesela o zaman? Farz et 60-70 tane junior varsa 215'e çıkardık onu biz.
1: 20-25 yıl öncesinden bahsediyoruz bu
0: Tabii
1: arada.
0: canım,
1: O zaman
0: tabii.
1: 80 bin değil mi?
0: Hatta Glenroy'da Reddish Reserve'ın Whitford Street'in arkasında ayrıyeten saha verdi bize o zaman.
1: Evet biliyorum junior sayıda bir
0: 200
1: hayli
0: junior ile
1: fazlaydı.
0: oradaydı.
1: 200'ün üzerinde evet
0: Evet.
1: hatırlıyorum.
0: Kulakları çınlasın. Ali İlhan abi ben çağırdım. İşte ya Mustafa İlhan'ın bize yardımcı olması için falan. Da sahaya götürmüştüm onu ben. Camiden, cumadan aldım onu.
1: Evet.
0: Sahaya götürdüm. Dinlerse tabii kendisi doğrulayacaktır bunu. Dedim abi dedim bak böyle böyle dedim. Juniorlarımız bayağı çoğaldı ve 200'ü aştık dedim o zaman. Ne zaman buldun bu çocukları? Zaten başkanlığım fazla sürmedi benim. İçerideki bazı olaylardan dolayı ben istifa ettim.
1: Başkanlıkta,
0: Neyse.
1: antrenörlükte bunlar normal. Yani
0: Çünkü
1: bir
0: fikir.
1: hafta olur, bir sezon
0: Tabii
1: olur.
0: tabii
1: Zor,
0: tabii.
1: kolay değil, kolay
0: Yok
1: değil.
0: ben o esnada ben tansiyon sahibi oldum bazı arkadaşlara
1: Evet.
0: biliyorsun.
1: Evet, şimdi
0: Öylece ayrıldım.
1: Anadolu Spor'dan Beşiktaş Eagles'a nasıl gelindi? Beşiktaş Eagles nasıl kuruldu? Niye böyle
0: Bu
1: bir...
0: biraz innata gittim ben.
1: Evet.
0: Çünkü Anadolu Spor'dayken ben Beşiktaş'ı getireceğim buraya dediğimde
1: O zaman ahdetmiştiniz.
0: ahdim vardı yani. Anadolu Spor'u Beşiktaş'tan birleştirecektim benim yani spor okulu
1: He.
0: olarak. Buraya bir bağlantı kurmayı düşünüyordum ta o zaman.
1: Başkan
0: Ve
1: olduğun dönemde.
0: başkan olduğum
1: Evet.
0: dönemde. Ve bunu lakayt bir şekilde benim kulağıma geldi bunun dedikoduları. İşte Güngör Yürseven rüya aleminde.
1: Hayal.
0: Rüya aleminde falan filan. İşte de böyle dalga geçer gibi
1: Şimdi ama
0: mevzular.
1: rüya ama şimdi yani ben şahidim kulübün başkanı geldi Fikret Orman.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: burada beraber bulunduk, ağırladık. Ufuk Pak
0: Tabii
1: sık
0: hocamız.
1: sık geldi. Hepimize
0: 9 sene üst üste geldi.
1: dost arkadaş olduğu hala da gidince de görüşüyoruz.
0: Evet.
1: Böyle de ilişkiler kurdu. Bunlar benim bildiklerim. Bilmedi galiba Demirören döneminde.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place

0: where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
5: SBS Türkçe ilesiniz.
6: Sayın dinleyiciler, şimdi Ahmet Çağan'la Kramp'ın İzleri'nin ikinci bölümüyle yayına devam ediyoruz.
7: Şeref Yalçın.
8: Şeref Yalçın başkanımız
7: Demir geldi. Demirören temsilen geldi değil
8: Tabii,
7: mi?
8: Demirören gelecekti son anda. Son günü karar değiştirdi. İşte Brezilya'ya gitmesi gerekiyordu o zaman. Şeref Başkan geldi. Yanında bir de amatör kulüpler başkanı Nedim Sarsmaz, Profesör Doktor Nedim Sarsmaz, ilk diyaliz makinalarını Türkiye'ye getiren Profesör Doktor.
9: Evet. Şimdi burada önemli olan şu, mesela tamam Galatasaray Spor Okulu da kuruldu, gayet de güzeldi, başarılı da oldu. İşte Fenerbahçe Derneği kuruldu ama bu şekilde üst düzeyde ziyaretler olmadı. Sadece bununla da kalmadınız. Ben biliyorum zaman zaman sık sık İstanbul'a gittiniz, bazı futbolcuları götürdünüz, denediniz. Evet. Bunlardan da bahsetmek ister misiniz?
7: 14-15 yaş grubu 2 sene üst üste burada kendi liginde, Victoria liginde şampiyon oluyor. O çocukların içinden ben 4-5 tanesini seviyordum. Yani bunları ben belirlerine söz vermemiştim ama gidip deneyeceğiz.
9: Potansiyel diyor. Var.
7: Potansiyel vardı. Çünkü buradaki çocuklarımız oradaki kalitede çocuklarımız yoktu. Şimdi kendileri de gördüler, şahit oldular. Fulya'da bir hafta boyunca her gün antrenmana çıktılar. Kendilerini de orada.

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Seyircimiz oldu.
3: İzliyoruz, tabii. Hepsini izliyoruz. Bizimkilere sıra geldiğinde onları alıyorlar.
2: Ona 17 yaş grubuna. Bizimkiler 16 yaşındayken 17'lere antrenmanla soktular orada. Ve 2-3 tanesini beğendiler. Hocalar geldiler. Hatta tribünde geldiler, yanıma oturdular. Şu hiç isim vermeyeyim şimdi. Bunlar dedi, beğendi, kalabilirler dedi onlar dedi. Yatılı okulda. Evet. Tabii kalabilirler dedi. Dedim hocam bunların kalması imkansız. Bunlar çok geziye güzel. Geldik. Bazı durumları bilmiyorlardı çünkü onlar.
4: Tabii ailelerden ayrılması veya ailelerin gidip tekrar Türkiye'ye yerleşmesi kolay şeyler değil bunlar.
2: Ya ben baştan ellilere söylüyorum, kimse kimseyi kandırmasın burada. Getireceğim de oynatacağım da ve ağzından kuş tutması lazım buradaki çocuklar Türkiye'de futbol oynaması için.
4: Ama onlar için iyi bir deneyim oldu.
2: Tabii müthiş deneyim oldu ve çok da zevk aldılar.
4: Evet. Şimdi
2: aileler de çok teşekkür ettiler hatta.
4: Şimdi tekrar Beşiktaş, Moreland Eagles'a dönersek. Senior, reserve, bayan takımı, juniorlar.
2: Evet.
4: Nasıl geçiyor haftanız? Bir hafta neler yapıyorsunuz?
2: Vallahi haftanın 5 günü, 6 günü ben doluyum. Antrenmanlar hafta arasında. Hafta sonunda da cumartesi, pazar günleri bütün gün maçtan maça dolaşıyor. Benim eğer saatleri uygun olursa bir maçtan öbür maça geçiyorum aynı günde. Mesela juniorlerde pazar günleri oluyor. Sabah 9'da başlıyor maç. Öğleden sonra 2'ye 3'e kadar uzuyorsa maçlar takip ediyorum. Birinden birine gidebiliyorum. Ama aynı saatte bazen 2-3 maç birden başlıyor. Ona gidemiyorsun tabii. Pazar günleri öğleden sonra da kızlarımızın maçı oluyor genelde. Bayan takımının.
4: Ki bayan takımının hani zorluğunu ben de biliyorum. Geçmişte Anadolu'dan çeşitli sebeplerde takım kurmanın zorluğunu, işte antrenman amaçlara gidiş gelişlerin.
2: Tabii.
4: Siz bayağı istikrarlı yaptınız. Kaç yıldır var bayan
2: takımı? Hocam ben bir tane antrenman kaçırmadım kızların olsun. Maçları olsun. Hiçbirini kaçırmadım. Benim zaten en büyük hayalim bu takımı kulübü kurmak ve artı bayan takımı kurmak. Çünkü burada bayan veya kız takımı kurduğun zaman federasyon tarafından, belediye tarafından sana çok toleranslar, teşvikler veriyor. Ha, ücret, maddi yönden para vermiyorlar ama sahanı güzelleştiriyorlar, lamba takıyorlar, ne bileyim. Mesela geçen sene, 2 senedir bizim kulübümüze $270,000 para harcadı belediye. Soyunma odalarını komple değiştirdi. Kulüp mesela kendi cebinden %60, %40 belediye verdi, lambalar taktırdı. Ondan sonra federasyon sana teşvik primleri veriyor. Yani bazı şeylerde maddiyat olarak yardım ediyor. Mesela kale alacaksın, federasyon bir kısmını veriyor, sen bir kısmını veriyorsun. Belediye de aynı şekilde. Ve hem kız takımını kurduk hem kadın takımını kurduk.
4: Evet.
2: Ve bütün isteklerim yerine geldi, dileklerim yerine geldi. Yani onun için çok mutluyum, gözüm açık gitmez.
4: Evet.
2: Ve çok güzel bir idare heyetimiz var bizim şimdi. Gençlerden kurulu. Artık ben ne zaman yaşlanırım da elden ayaktan düşerim, geri çekilirim. Kulübü sahiplenecek kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var.
4: Varisler var diyorsunuz.
2: Varisler var.
4: Peki o zaman 2026'da senior hedefiniz ne? A takım için soruyorum.
2: Evet.
4: Gidip çıkmayı hedefliyor musunuz?
2: Hocam bütün amaç o. Yani başarılı olmak. Yani nasıl söyleyeyim, biz ilk başladığımızda kızların liginde mesela kadın takımında 4. ligde başladık. Şu anda 2. state ligde oynuyoruz.
4: State 2'de
2: oynuyoruz. Amaç hep yükselmek ama bazen şartlar müsait olmuyor. Bu işler biraz da maddiyata dayandı artık. Şu anda state ligde oynuyoruz ama tabii hedefimiz bizim bu sene şampiyonluk.
4: Evet.
2: Ben beraber çocuklara söylüyorum, hocalara da söylüyorum, ben beraberliğe bile razı değilim. Yani baktığın zaman ama kulübümüzde çok iyi bir aile ortamı var. Bunu da ilerletmek istiyorum ben. İnşallah olacaktır.
4: İnşallah.
2: Devam edecektir.
4: Peki senior, rizo, bayan takımı, junior dışında topluma yönelik başka hizmetleriniz, başka faaliyetleriniz de var mı?
2: Tabii. Mesela bazen geçen sene buranın kuruluş CHP partisinin 23 Nisan organizeleri oldu. Sahamızı onlara verdik. Orada bütün şenlikleri orada yaptılar. Kendi Wolves Reserve'de yaptılar.

0: Tottenham kuruluşlarına sahamızı veriyoruz diyorsunuz. Evet.
1: Burada bir iki tane kuruluşa verdik.
0: Burası derken lokalden bahsediyor.
1: Lokalden bahsediyorum. Evet. Dernek binasından.
0: Dernek binasından.
1: Kullanabilirler yani, sorun yok. Gelip bizleri görüp de bizim yardım etmeyeceğimiz hiçbir kuruluş yok burada.
0: Peki bu ben de biliyorum. Hani bazen de geliyorum şimdi, orada bazı maçları izliyoruz burada. Önemli maçları.
1: Tabii.
0: Bu şey için de, Dünya Kupası için de böyle planınız var mı?
1: Tabii. Tabii İsmail kardeşinizden onu ben birkaç keredir konuşuyoruz ve onu da yapacağız. Daha önce derbi maçlarını burada çok seyrettik. Mesela Galatasaray Fener maçını, Beşiktaş Fener maçını fark etmiyor. Burası Beşiktaş derneği ama bizim için fark etmiyor. Yani bütün maçları burada seyrediyoruz.
0: Topluma açık.
1: Aynen öyle. Şimdiki Türk milli takımının da Dünya Kupası'na katılacağı bizi daha çok mutlu etti.
0: Özellikle de ilk maç Avustralya-Türkiye.
1: Ya böyle bir tesadüf olamaz ya. Burada seyredeceğiz inşallah. Bir organize yapıp biz bunun reklamını vereceğiz.
0: Duyurusunu
1: yapacağız. Ona göre insanları, toplumumuzu,
0: ilgilenen dinleyicilerimiz de
1: ilgileneceklerinden şüphem yok.
0: Her taraf siyah beyaz ama o gün inşallah kırmızı beyaz. Tabii. Siyah beyaz karışır.
1: Yok, hiç fark etmez. Bayraklarla gene süsleriz burayı biz. Çok sinir otları istila ettik, trafiği kilitledik. Türkiye milli maçlarında şeyde...
0: Şey de olabilir, böyle oldu. Formanla gel. İsteyen herkes kendi formasıyla gelsin. Böyle
1: tabii,
0: bir şenlik içinde. Peki bu milli maçlarla ilgili duyurular yapılacak dedik. İlgilenen dinleyicilerimiz gelip burada izleyebilirler. Bunun dışında topluma, geçmişte beraber oynadığınız arkadaşlara, toplum bireylerine söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Valla işte dediğim gibi 72 senesinden beri aramızda göçen, rahmetlik olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun inşallah. Her zaman kulaklarını çınlatıyoruz. İşte bizim de yarın ne olacağımız belli değil hocam. Şimdiki abilerimiz sağ olsunlar gene geliyorlar, gidiyorlar, oturuyoruz. Futbol muhabbetlerimiz bizim bitmez.
0: Eski günleri yad ediyoruz.
1: Eski günleri yad ediyoruz. Bazen işte burada eski dostlar gecesi düzenliyoruz dernekte. İşte her ayın son cuma günü diye bir karar vermiştik. Fakat araya işte bayramlar falan girdi. Son cumayı gerçekleştiremedik. Ama önümüzdeki bu ay galiba gerçekleştireceğiz.
0: Tekrar başlayacağız. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Beşiktaş Moğla'nın uzun ömürler diliyoruz.
1: Amin.
0: O tabii Beşiktaş'tan Melbourne'dan İstanbul'a da gidiş gelişlerin devam etmesini temenni ediyorum. Ufuk Hoca'yı da en kısa zamanda burada görmeyi kişisel olarak diliyorum.
1: Hocamız bizim bir tane. Dün konuştum kendisinden. Mesajlaştık daha doğrusu. O beni arar, ben onu ararım. Yani hal hatır sorarız. Kendisi hala Beşiktaş'ın genel koordinatörü. Tekrar emekli olduktan sonra tekrar aldılar onu Beşiktaş kulübüne. Allah başımızdan eksik etmesin öyle hocaları. Çünkü hep böyle özveride bulunmuşlardır. Kulüpten de olsun, kulüpteki büyüklerimiz olsun. Yani ararlar sorar, ben ararım sorarım. Konuşuruz yani.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Maryland Eagles Başkanı Güngör Yurtsever.
2: Sayın dinleyiciler, şimdi de sırada spor bölümümüz var. Türkiye Süper Ligi'nde sezonun son hafta maçları oynandı. Sonuçlar şöyle. Rize 2, Beşiktaş 2, Fatih Karagümrük 2, Alanya Spor 1, Samsun Spor 3, Göztepe 0. Gaziantep 1, Başakşehir 2, Kayseri Spor 2, Konya Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Fenerbahçe 3, Eyüp Spor 3, Trabzon Spor 0, Gençler Birliği 3, Antalya 1, Kocaeli Spor 0. Bu yıl Süper Lig'den bir alt lige düşen takımlar Kayseri Spor, Fatih Karagümrük ve bu hafta küme düşeceği kesinleşen Antalya Spor oldu. Avustralya'ya dönecek olursak, toplum takımlarımızdan Victoria Premier Ligi'ndeki Anadolu Spor, Hume City bu hafta evinde Avondale FC'yi 3-0 yendi. Hume City bu sezon 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ligde lider olan Oakley Cannons'ın 1 puan gerisinde 2. sırada. Victoria Premier Ligi 2'deki Hilal Spor, Whittlesea United deplasmanda Nonavering City'yi 2-0 yendi. Eyalet Kuzeybatı 2. ligindeki Albion Türk Gücü Albion Rovers, Geelong Rangers'la 0-0 berabere kaldı. Eyalet Kuzeybatı 3. ligindeki Çağrı Spor Dallas City deplasmanda Diamond

0: Valley ile 2-2 berabere kaldı.
1: Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce haber başlıklarını sizle paylaşmak istiyorum. Hazine Bakanı İşçi Partisi'nin bütçesini son 10 yılların en kötüsü olarak sıralayan News Poll anketine tepki gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü, Ebola salgını nedeniyle küresel bir sağlık acil durumu ilan etti ve Özgür Özel'den Balıkesir mitinginde isterse hem genel hem yerel seçimleri yapalım diyerek Erdoğan'a çağrı yaptı. Evet sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 20 Mayıs 2026 Çarşamba saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabiliriz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel birkaç gün diliyoruz.